0: 在的村子隶属于蒙古卫拉特部，崇尚勇武精神。以前在冬天牧闲的时候，家家都要唱英雄史诗《江格尔》。
1: 也有个人有我的确实
2: 对这玩意儿这个大这种那个这
1: 种这种
2: 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
1: 个这个这个这个这个这个这Pazarladın da çiftçeye dönce o toplayı o da duyuyorlar. Orada teri mungo var.
2: Evet onca da topluca olur. Çi, hortanın devirde internetten çok çıkar diyorsun. Katlayı ucudu neye cüleşleriydi.
1: Türüler.
2: Çi türü, kezeçi türüldü katlıcılar. Arda simitir.
1: Meleğe şap katlayın kura kartırtı bir sürü.
2: Gene, gene yaşam bormuyor öyle de dal veriş tatlıyın kız. Çok çimişin ne de çi oldu.
1: Ne çok
2: çimişin. Küt küt sattı çöldüksünüm.
3: O da uğrumda ekli olkum, evi kusut. O da bizim ev derebitin o da. O da ötürün yürüp tükerip, merun uldan tükerip, merun uldan tükerip, eskice kosuna yıkıyorsun. Bolunu koy tıkla.
1: Ha, tıkla bolunu da.
2: Ben için de yüksür kakir O da uğrumda, esven o da yüce, namı yıkat köyünde bir ne hiç kedveye gidekmişler. O da tıkırın cangırman kırın, cangırı herhalde bir not cangır, kevdikin cangır herhalde ne kedin köy olacağım Koyan çımanlar cangırın utku yoksa her gün yirmi bacakla bütün cangırın utku yoksa çizden de.
3: Cada tiyek yavdu o da.
0: 达瓦带孙子迪拉达尼登巴扎尔来相马。年轻时达瓦马力高超，在那达慕大会上赛马夺过冠军。他深知真正的赛马手要从驯服自己的马

0: 太闻着多的，我都闻着多。
1: 嗯，那是我。
0: 他们大伙在大海里沙漠那偷渡过来，今天都没人摸出我们没钱。
2: 要给参加比赛的孙子做一套新的马嚼子。
3: Hatuşıldağar, kerhona kestirlad, mürün temegan unlad.
4: Tamtılaş tarava talık kaya dedi. Çöldü tüle ne bileyim katak ol. O da en iki numar sayak. Ben gövü demir çürüm cüvedim bi. Dumu yüzsümüş. Erkes kırbı erkes kırdı yük verdi.

0: ilik.
1: Ne tokurdum merim oku. Takti zede. Demir nöretev yutem nevdi. Bir kurumuzun dengetev de fiyatı hiç kurmuyor güzel.
2: Ha hiç kurmuyor güzel.
1: Cevap. Anlamadım.
3: 三个人都不肯服老，也为各自的马下了赌注。点燃松枝，可以为马带来好运。